Gazi Liman, çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Kubbeli, çınarlı, mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Balçık, 1 Temmuz 1957.

sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil. Ne de ak örtüde elmaların. Ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığınkini. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? 1961 yazı ortalarındaki Küba'nın resmini yapabilir misin? Çok şükür, çok şükür. Bugünü de gördüm. Ölsem gam yemem gayrının resmini yapabilir misin üstad?

çıkar siz bizi anlamasanız da? Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar? Yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Hiçbir şey. Kadınlar geçtiği o kadın kokusu anlarında yıkanmış, mayhoş ve taranmış duygularıyla dönüşür içimizde az menekşe bir sarmaşık. Menekşe hadi neyse, mor deriz sarmaşıklara. Mor deriz, mor bilinir çünkü. Bir yandan güneşler kurur, her yandan güneşler kurur. Sanki yaz günüyledir. Bir adam kayboluyordur bir taşra sıkıntısıyla. Deriz ki şuram ağrıyor, bir de başım dönüyor, yanıyor avuçlarım. Belki de bir çığlık mı bu? Bu seziş, bu yakınma bir çığlık, hem de nasıl? Katılmış, donmuş, yaşıyorcasına. Uzansak ellerimizde, uzansak avuçlarımızda bir çığlık. Nedir mi ellerimiz? Korkunçtur bir elin bir köşesinde insan olmalarıyla. Korkunçtur insan olmalarıyla kıyısında bir yüreğin. Kıyısında gibi yangından, çok karanlıktan geçilmez caddelerin. Ve korkunç, anlamsız gözlerinde ha dünya, ha bir park bekçisinin. Korkunçtur insan olmaları bir ceset. Suda bir şapka gibi sallanaraktan, bitmeyen bir selam gibi, hastayken, inceyken, yalnızlıklarda aranan. Korkunçtur, bunu anlıyoruz, bir yüzün en çoğul beyazında. Korkunçtur insan olmaları güz ortalarında, eriyen türbe ışıklarında. Ve korkunçtur eriyip kaybolmaların bir köşesinde insan olmalarıyla. Korkunçtur, korkunç. Diyerek ben kimim, kime anlatıyorum, neyi anlatıyorum ayrıca, neyim ben, bu olanlar ne, ya kimdir tüketen isteklerimi? Tüketen kim? Hani görmeden daha, sezmeden her şeyin bittiğini, ama ne zaman saçları kurularken çok eski bir alışkanlıkla, çökerken üstümüze bir sözün, bir gümüş kupanın o sebepsiz inceliği, ansızın bir ürperişte. Bitti mi her şey? Bitti mi? Yo, hayır. Öyleyse kimdir tüketen isteklerimi? Bir rüzgar, duyulup binlercesi birden bir rüzgar. Bırakıp giden beni bir kenara, bir uzağı ya da bir boşluğu bırakır gibi. Ve ben ki hazırımdır bir süre unutulmaya. Ama hep sorulur gibidir benden. Ben şimdi ne yapsam acaba? Ben şimdi ne yapsam? Ben şimdi ne yapsam kaç kere yalnız? Hem bunu kaç kere söylemek, ne türlü söylemek adına? Eskimiş fırçalarda, kırılmış şişelerde, tozlanmış ilaç kutularında, okunmaz kitaplarda, uzaksı giyişlerde, çocuksu avlularda, anlamsız kahvelerde, bir yolun çok ucunda, asılmış koyun butlarında. Ben şimdi ne yapsam? Ben işte ne yapsam? Kaç kere yalnız, kaç kere yalnız, ama kaç kere yalnız? Gene kaç kere insan olmalarımla? Kapansam, evlere kapansam, yıkanmış bir deniz bulacaksam orada, anılar bulacaksam. Anılar mı dediniz? Ne sesli bir vuruşma. Odalar bulacaksam, odalarda kadınlar, çiçekler, çok aynalar, rakılar, gene rakılar, kırıklar, sonsuz yaralar. Bulacaksam orada bir koltuğu bir koltuğa doğru, bir yüzü bir yüze, bir eli bir ele doğru yaklaştıran çocuklar. Sinekler bulacaksam, kas katı yapan boşluğu, sinekler. Zorlanmış bir gülüşten, iğrenip birden, kusmalar, bunaltılar. Bulacaksam belki de susanlar. Bilmem ki niye susanlar. Ölüler bulacaksam, ölü gözleri onlar, cesetler, giderek dışa vurmalar. Ne dedik? Dışa vurmalar mı? Yani ilk aydınlığı mı ölümün? Ölümün ilk aydınlığı mı? Ne dedik? Sahi biz ne deseydik bu konuda? Ne deseydik bilmiyorum ama var bu kadarcık bir şey insanın sonsuzunda. Bu kadarcık bir şey iyi ya. Peki şimdi kim var sırada? Sakın ha, biz yokuz, bizi unutun, yok deyin adımıza. Yok deyin çünkü biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla. Ne güzel ellerimizle. Başlayın, hadi başlasanıza. Örneğin bir kahve falı, az müzik, diyorum biraz İskambil. Ama hiç seslenmeyelim, içimizden oynayalım. Ayrıca 4 kişiyiz, hayır 10. 1000 kişiyiz. Bana kalırsa ne kadarcık bir fark var bizimle bütün insanlar arasında. Öyleyse başlayalım. Kos, kupa. Ah, şu
şu sinek onlusu birebir unutulmaya. Çayınız soğuyacak. Çayınız mı dediniz? Ne tuhaf. Biraz anlıyorum. 3 karo. Pas diyorum. Susalım baylar. 4 kupa. Ah şu sinek onlusu. Kos kupa. Çayınız mı dediniz? Susalım. Susalım. Niye susalım? Anılar mı dediniz? Ne sesli bir vuruşma. Ya sonra? Bırakın şu sonrayı. Bilmem ki nedir o sonra. Gene mi? Başladınız mı? Peki şimdi kim var sırada? Sakın ha. Biz yokuz. Bizi unutun. Yok deyin adımıza. Yok deyin çünkü biz... Biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla. Ne güzel ağzımızla. Yok canım. Ben var ya... İstiyorum sırada olmayı. İstiyorum. Sahi mi? Ama isterseniz siz olun. Siz olun, biz olalım. Kim olacak? Hep böyle oyalansanıza. Yani şu sinek onlusu, susalım baylar, koz, kupa gibi oyalansanıza, biraz oyalansanıza. Bir oyun başka olamaz oyundan gibi. Bir söz başka olamaz sözden gibi. Bir şey başka olamaz bir şeyden gibi. Tam öyle gibi, varıyor gibi bir mutluluğa. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Ne çıkar? Siz bizi anlamasanız da, evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar? Eh yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da? Hiçbir şey. Kimse bir gün gözlerimi sevmeyecek biliyorum. Kimse bir gün kimseyi sevmeyecek korkuyorum. Bir yaşlı kadın en erkek boyutunda kendisiyle çiftleşecek kaç kere yalnız. Kaç kere yalnız, kaç kere şaşırmış, bitkin kaç kere. Bir ölgün ses bulacak sesinden çok uzaklarda. Vardır ya hani bir yer uzakta, çok uzakta. Ölüm mü? Yok canım. Çok sesli bir evrende çok erken daha. Üstelik bilmiyoruz da. Doğrusu bilmiyoruz. Ölüm mü? Bunu hiç bilmiyoruz. Diyoruz yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla, tavşansız sıçramalarla bitirsek şu ormanı. Böylece niye olmasın, işte bir orman daha. Sanki bir gölgeye geldik, yorulduk, acıktık, susadık biraz ve doyduk ve içtik. Ayıldık bir anlamda, ayıldık ve sorduk, baktık ki hep ormandayız. Kaç kere ölmemişiz, kaç kere sormamışız, bu kaçıncı dalgınlığımız? Yani kaç sesli bir evrende kaç kere yalnız, ne ölmek ne ansımak, sadece yaşamakla, tam öyle gibi. Demeyin, biraz yorulsak da, demeyin sakın ha, yok şu kadar bir şey insanın sonsuzunda. Biz şimdi ne yapsak, biz şimdi ne yapsak, biz işte biraz bilmiyoruz ya, diyoruz. Yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla. Ne çıkar? Siz bizi anlamasanız da, evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar? Yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da?

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak, yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlı hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini. Biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada, ilk hücumda, daha o gün yüzü koyun kapakları bölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapın. Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun, duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için.

kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah, ne sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma, veda yatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen. Köroğlunu, kara yılanı, meçhul askeri, sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i.

yatmak isterim. Duyuyor musun? Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım. Namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun?

nükleer atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken çöp kamyonları ürüleri toplar kaldırımlardan, işsiz ürüleri, aç ürüleri. İşler atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken köylü aile, erkek kadın eşek ve kara sapan, sapana koşulu eşekle kadın, toprağı sürerler, toprak bir avuç.

Bunlar atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken ölür bir çocuk, bir Japon çocuğu Hiroşima'da, 12 yaşında ve numaralı ve ne boğmacadan ne menenjitten ölür 1958'de, ölür bir Japon çocuğu Hiroşima'da, 945'te doğduğu için.

Gözler atom reaktörleri işler. Yapma aylar doğar güneş doğarken. Ve güneş doğarken tombul bir adam yatağından çıkar dalgın giyinir. Bugün kimi kime gammazlamalı? Amirin gözüne nasıl girmeli? İşler atom reaktörleri işler. Yapma aylar geçer güneş doğarken. Ve güneş doğarken zenci şoförü ağaca asarlar yol kıyısında. Gaz yağına bulayarak yakarlar. Sonra kimi kahve içmeye gider, kimi saç tıraşı olur berberde, kimi dükkanını açar erkenden, kimi genç kızını öper alnından. İşler atom reaktörleri işler, yapma aylar doğar güneş doğarken, ve güneş doğarken, güneş doğarken, ve güneş doğarken mahpus kadını, kayışla masaya bağlı sırt üstü, çıplak memeleri alkan içinde, sorguya çekerler bir bodrumda, sorguya çekenler sigara içer, biri yirmisinde altmışlık biri, gömlekleri terli, kollar sıvalı ve kum torbalı.

traktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken gül yaprağına, uçak alanında sessiz pilotlar aşk bombası yükler tepkililere ve güneş doğarken güneş doğarken otomatik silahlarla biçilir üniversitelilerle işçiler ve akasya ağaçları bulvarın pencereler, balkondaki saksılar.

Seni memleketi ve dünyamızı işte atom reaktörleri işler, yapma aylar geçer güneş doğarken ve güneş doğarken hiç umut yok mu? Umut, umut, umut, umut insanda. 12 Mart gecesi ve 13-14 Mart Varşova şehridir.

Ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığı gün. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın bir yanımda ve çavların dibinde toprağa çocuklayıp kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda. Traktörlerle türküler geçsin alt başından mezarlığın. Seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu. Tarlalar ortamalı, kanallarda su. Ne kuraklık ne jandarma korkusu. Biz bu türküleri elbette işitecek değiliz. Toprağın altında yatar upusun, çürür kara dallar gibi ölüler. Toprağın altında sağır, kör, dilsiz. Ama bu türküleri söylemişim ben daha onlar düzülmeden. Duymuşum yanık benzin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden. Benim sessiz komşulara gelince şehit Ayşe ile ırgat Osman, çektiler büyük hasreti sağlıklarında, belki de farkında bile olmadan. Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, öyle gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani.

panik içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve korkunç bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, milyonlarcasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin ve adeta mağrur koşarsın salhane. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içinde olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.